ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

kırık dökük şu kalbimde. Kederimsin, sebebimsin, yitip giden şu ömrümde.

Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim. Kendine iyi bak ey sevgilim.

gece bir bir takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden.

Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

yüze avuçlarımı açmışım. İçimde bir nuh tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen.

Reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

Gözlerine baktım ama ne çare. Sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel,

0: Bay Burt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Ayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar. Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvende operasyonlarında 5 il merkezli ve toplam 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir, dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mersin limanında kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, İran'la savaş Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak, dedi.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönde nereden kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Efes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: konuşunuz. Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Balın en doğal hali, en doğal hali. Oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.
3: Deli.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. 20

reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta okul servis ücretleri belli oldu. Bayburt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında şehir içi okul servis araçlarında geçerli olacak raiç bedelleri açıkladı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından sunulan talep yazısını değerlendiren belediye meclisi, Eylül ayı oturumunda konuyu karara bağladı. Alınan 398 sayılı meclis kararıyla birlikte yeni dönem ücret tarifesi resmiyet kazandı. Açıklanan yeni düzenlemeye göre, il merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının uygulayacağı aylık ücretlerde geçen yıla oranla ortalama %22 artışa gidildi. Belirlenen fiyat tarifesi, şehir genelinde eğitim veren tüm resmi ve özel okullara öğrenci taşıyan servis şoförleri için bağlayıcı nitelik taşıyor. Başkan Memiş, Şingah Parkı ve saha çalışmalarını inceledi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, belediye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanı çalışmalarını yerinde denetledi. Şingah Mahallesi'nde yapımı süren ikinci etap park projesi alanını ziyaret eden Başkan Memiş, şantiye sahasında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Bayburtlu Enerji Üretim AŞ Müdürü Şahin Kızılaslan da katıldı. Saha ziyareti sırasında mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya gelen Memiş, projelerin aşamaları hakkında bilgi verdi. Erhan Kazel, CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. İstanbul Bahçeli Evler Belediye Meclisi üyesi ve Bayburtlu iş insanı Erhan Kazel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kazel, belediye meclis üyeliği görevini bundan sonra yeni parti saflarında sürdüreceğini açıkladı. Siyasi kariyerindeki bu kararı parti yönetimiyle yaşanan ilkesel görüş ayrılıkları gerekçesiyle aldığını belirtilen Kazel, resmi istifa dilekçesini belediye meclisi başkanlığına sundu. Çatıksu'da 4 kilometrelik su hattı hizmete açıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde İl Özel İdaresi ve Köy Muhtarlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yeni hat sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen açılış programında dualar okunarak hatta ilk su akışı sağlandı. Yeni hat köyün su dağıtım şebekesine entegre edilerek kullanımına sunuldu. Düzenlenen törene mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda köy sakini katılım sağlandı. Bayburt'ta fizik tedavi hastanesinde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta açılması planlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi için çalışmalar sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivrim başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından hastanenin hizmet vereceği alanda inceleme gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde sağlık tesisinin mevcut durumu değerlendirilerek hizmete açılması kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi alanın iç bölümlerini gezerek çalışmaları yerinde takip etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

Herkese merhaba, duyduk duymadık demeyinde yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Gün adı pazartesi, herkese bereketli, sağlıklı, şanslı, güzel bir hafta dileyerek başlayalım programımıza. Bolamir Yıldız ben, Bolamir Yıldız Instagram adresim. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Program süresi boyunca bana mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. En güzel şarkılar, keyifli haberler radyonuzda sizlerle birlikte olacak. Bu iki saat içerisinde vakit kaybetmeyelim, programı başlatalım. Önce müzik, hoş geldiniz.

Ülkemizde gezip görülmesi gereken sayısız destinasyon bulunuyor değil mi? Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde birbirinden eşsiz güzellikteki rotalar ve tarihi noktalar mevcut. Tüm bu alternatiflerin arasında nereye gitmek istediğinize karar veremiyorsanız ve bu durum sizin için stres oluşturuyorsa çok merak edilen konumları ve orada yapabileceklerinizi derledim sizler için. Bunlardan bir tanesi dünyanın 25 harikası listesinde de yer alıyor. Kapadokya eski dönemlerde güzel atlar ülkesi olarak biliniyor biliyorsunuz. Kapadokya adeta rüya gibi bir bölge. Rotanızı buraya çevirdiğiniz zaman peri bacaları, balonlar, gün batımı ve bölgenin mistik dokusu arasında kaybolup gideceğiniz unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Times gazetesinin hazırladığı dünyanın 25 harikası listesinde de yer alan bu eşsiz bölge, fantastik bir serüven yaşamak isteyenler için en doğru yer olarak listenizde yer alabilir. Tabii Göreme, Avanos, Ürgüp, Üçhisar, Ortahisar, Kapadokya'ya geldiğiniz zaman görmeden dönmemeniz gereken yerler. Evet, diğer bir yerse zamanda eşsiz bir yolculuk yapmak isteyenler için Efes Antik Kenti.

ülkemizde tatil rotası yaparken stres yaşayan dinleyicilerimiz için gezilebilecek olan 5 noktadan bahsedeceğimi söylemiştim. İlkinden bahsettim, Kapadokya, ve ikinci olarak da Efes Antik Kenti demiştim. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti Türkiye'nin en çok merak edilen seyahat noktalarından biri aynı zamanda. Antik tiyatronun ihtişamı şöyle dursun. Kütüphanesinden Trajan Çeşmesi'ne kadar kentin her bir noktası büyük dikkat çekiyor aslında. Asırlardır dimdik ayakta duran antik kent adeta tarihin tozlu sayfalarını aralıyor. Evet, en uzun caddesi olan Liman Caddesi'nde yürüyebilirsiniz Efes Antik Kent'e gittiğinizde. Ha bu arada buraya giderken telefon şarjınızı da doldurmayı unutmayın, çünkü bol bol fotoğraf çekmeniz gerekecek. Diğer bir nokta ise Datça, Ege ile Akdeniz'in nefes kesen buluşması. Altın sarısı güneş ve masmavi denizin o heyecanlı kesişmesine şahit olmak istiyorsanız bavulunuzu kaptığınız gibi Datça'ya gitmelisiniz. Buraya bir kez gelen zaten her sene en az bir kere daha gelmeden yapamıyor. Özellikle yaz mevsiminde geldiğiniz zaman büyüklerdeki serin suyun tadını dilediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. İki yerden daha bahsedeceğim size. Birazdan

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

en çok tercih edilen ya da hala eğer tercih edemiyorsanız nereye gideceğinizi size yardımcı olacak olduğum birkaç tane tatil rotasından bahsediyordum size. Kapadokya dedik, Efes Antik Kenti dedik ve az önce Datça dedim. Şimdiki rotamsa güzeller güzeli Urla. Benim yaz tatili anlayışım daha sessiz mekanlardan geçiyor diyorsanız Urla sizin için doğru adres. Ege Denizi'nin serin sularında saatlerce yüzmek, Yaslıca Adası'nda balıkçı teknesiyle gitmek ya da tarlalardan doğal meyve ve sebzeleri almak istiyorsanız, tam anlamıyla ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız İzmir'in Urla ilçesini tercih edebilirsiniz. Ve son olarak bahsedeceğim nokta ise Türkiye'nin narin güzelliği Pamukkale travertenleri. Büyüleyici doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en çok sevilen noktalarından biri. Bu arada Türkiye'nin gelini olarak da betimleniyor travertenler. Yumuşacık dokusuyla her göreni de kendine hayran bırakıyor. Buradaki termal sular sadece güzelliğiyle değil şifasıyla da öne çıkıyor. Romatizma, solunum, dolaşım, sindirim gibi pek çok sağlık sorununun iyileştirilmesine de destek oluyor. Hem turistik bir gezi yapmak hem de şifa bulmak istiyorsanız mutlaka Pamukkale'ye de rotanızı çevirebilirsiniz. Duyduk duymadık demeyin.

Arkadaşlık iki yönlü bir yol gibi değil mi? Aldığınız kadar vermekte zorundasınız. Onlar nasıl her ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olmaya çalışıyor. En güzel günlerinizde yanınızda olmasalar bile varlıklarını hissettiriyorlarsa siz de onlara aynı şekilde davranmalısınız değil mi? İyi bir arkadaşlığın sırları var efendim. Mesela ilk kural, çaba göstermelisiniz. Evet, bazı arkadaşlıklar vardır. Zaman ve ayrılık bilmezler. Onların yanında olmasanız bile telefon denen icadın nimetlerinden yararlanın. Onlara her daim yanınızda olduğunuzu hissettirin. Gerçekten arkadaşlığa, hatta dostluğa önem veriyorsanız bu noktada seçimleriniz çok önemli. Birlikte olacağınız, bir şeyler paylaşacağınız arkadaşınızın illaki sizinle aynı cinsiyette, düşüncede ve yaşam tarzında olmasına gerek yok. Burada önemli olan onun ve sizin karakteriniz. İnsan olarak birbirinize verdiğiniz değer, özellikle dikkat etmeniz gerekense birbirinizin hayatına girdikten sonra her şeye rağmen birbirinize katlanıp katlanmayacağınızı düşünmeniz. Evet, ve uzaklıklar tabii ki, bunlar da tolere edilmeli. Hayatımızda bazı anlar olur ki o anlarda bazı şeyler her şeyi siler, hepsinin önüne geçer. Bu zamanlarda arkadaşlarınızı lütfen ihmal etmeyin. Birbirinizden uzak kalsanız bile en zor anlarınızda bir telefonunuzla yanınıza gelecek olanlar iyi arkadaşlarınızdır. Ve sevgiliniz ve arkadaşlarınız, evet, dikkat ederseniz iki başlığı bir arada bulundurdum. Bazı insanlar hayatlarının biri olduğu zaman o kişiyi hayatlarının merkezine alıyorlar ve arkadaşları dahil çevresindekileri bir anda yok sayıyorlar. Özellikle buna dikkat edin. Bu çok yanlış bir davranış. Onun hemen altını çizeyim. İyi bir arkadaş olmak için bu arada baskı da uygulamayın ve unutmayın. Sadece arkadaşsınız. Bundan da ileri gitmeyin. Sınırlarınızı ve haddinizi bilmek önemli. İyi bir arkadaş mısınız sorusunun cevabı işte buydu.

Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Biz erkekler işimizi bazen sert sözlerle, bazen umursamaz tavırlarla, bazen de net çizgiler çekerek çözüyoruz değil mi? Ya da çözemiyoruz. Ama kadınlar maalesef bunların hiçbirini yapmıyor. Bazı kadınların tavırları şöyle bakın. Sert sözler yerine yumuşacık sözlerle, aşırı umursayan tavırlarla, canım cicim diye sarılmalarla arkadaşlık yapıyorlar. Ama bilin bakalım o tavırların arkasında ne eksik? Söyleyeyim, samimiyet. Masada gömüyorlar, yüzüne karşı gülüyorlar. Evinde yeriyor, ortamlarda övüyor. Fotoğraf karesinde yanağına öpücüğü konduruyor. Arkadaşının yanında yerin dibine sokuyor. Ben korkuyorum vallahi böyle kadınlardan. En akıllımız bile baş edemez bu savaşma yeteneğiyle. Allah esirgesin diyorum.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını belirterek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi dedi. Ankara'da yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olan ve sanal medya platformlarında propaganda yaptığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız halı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
6: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

zorlu bir kariyer veya iş hayatını, aile sorumluluklarını ve sosyal yaşamı bir anda yürütürken öz bakım bir lüks gibi görünebilir hayatınızda. Kendinize iyi bakmanın refahınız ve genel sağlığınız için hayata önem taşıdığını zaten biliyoruz. Biliyorsunuz çoğu zaman öz bakımı, izin günü ya da bir kaçamak gerektiren bir şımartma olarak düşünürüz. Bu tür öz bakım örnekleri gerçekten de birçok kişi için aslında bir lüks arkadaşlar. Ancak öz bakım bir lüks olarak değil, performansı sürdürmek için gereken bir bakım olarak düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu ve gün içinde ve haftada kendinize proaktif bir şekilde bakmanız için ne kadar çok fırsatınız olduğunu fark edeceksiniz. Hayatınıza öz bakım rutini eklemenin basit yolları var tabii. Bu nedenle kendinize iyi bakmanız için bazı kılavuzlar var. Mesela dijital bir detoks yaparak duruma başlayabilirsiniz. Elektronik cihazlardan, sosyal medyadan ve sürekli bilgi akışından uzaklaşmak için düzenli aralıklarla kendinize zaman ayırın. Yaratıcı faaliyetlerle ilgilenin, yeni bir şeyler öğrenin. Yeni bir dil olabilir, beceri veya ilgi duyduğunuz bir konuyu öğrenmek beyninizi zorlayın. Sürekli öğrenme zihninizi keskin tutacak, unutmayın ve özgüveni ve kişisel gelişimi de arttıracak. Bunun dışında kendinize şefkat gösterin ve pozitif bir ortam oluşturun. Yani çevrenizdeki insanlar da pozitif olsun. Kendinize zaman ayırın ve bu insanlarla da vakit geçirin. Evet, o zaman işte kendinize zihinsel ve fiziksel olarak bakmış olacaksınız.

Dengeli bir yaşam, evet, dengeli yaşam tarzı için yapılması gerekenleri biliyor muyuz ya da dengeli yaşıyor muyuz, dengemizi nasıl bulacağız? 7 basit alışkanlıktan bahsedeceğim size daha dengeli bir yaşam yaşamamız için. Güne dua ederek ya da meditasyon yaparak başlayabiliriz mesela. Evet, hayatımızda denge kurmayı başarmak yaşadığımız şekli değiştirmeye karar vermekle başlayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için iyi bir tutum ve disipline ihtiyacımız var. Eğer hali hazırda olduğumuz insanlardan hoşlanmıyorsak ya da nerede olduğumuzdan ya da ne yaptığımızdan, muhtemelen hayatımızdaki diğer şeylerden de pek hoşlandığımız söylenemez. Güne dua ederek ya da meditasyon yaparak başlamayı bir huy haline getirebiliriz. Bu bizim kim olduğumuzu düşündüğümüzden daha fazla olduğumuzu hissetmemize yardımcı olacak. Ailemizle birlikte olduğumuzda tam olarak mevcut olmamız gerekiyor. Aile hayatı iş yaşam dengesiyle en büyük ilişkili olan alan, çünkü iyi bir aile hayatı sahibi olmak bir nevi iş yaşam dengesinin zirvesinde olmaktır diyebiliriz. Sonuçta ailemiz iyi ve kötü günümüzde hep yanımızda olacak. Arkadaşlıklar bitebilir ama aile ilişkileri sürer efendim ve halihazırda tanıdığımız insanlara yöneleceğiz. Bunun dışında hayatımızdaki uzman olduğumuz bir alanda uzmanlığımızı geliştireceğiz. Yaratıcı bir şeyler yapabiliriz. 30 dakikalık yürüyüşler gün içerisinde çok önemli. Bizi duygusal olarak, fiziksel olarak, kişisel başarılarımızı destekleyecek ve bu ruhsal durumumuzu da iyileştirecektir diyebiliriz fiziksel aktiviteler için. O yüzden günde 30 dakika yeter. Eğer bunları uygulayabilirsek hayatımızı dengeli bir yaşama sokabiliriz. Duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Reklamlar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Şimdi sürekli bir mutsuzluk hali içinde misiniz? Önce onu sorayım. Ya da tam anlamıyla depresifte hissetmiyorsunuz ama böyle bir garip ruh halindeyseniz, bu durumu yaşayan pek çok insan hafif depresyon olarak bilinen distimi ile mücadele ediyor olabilirmiş. Peki distimi nedir? Nasıl başa çıkacağız? Bundan bahsetmek istiyorum. Böyle distimi hafif seyirli ancak uzun süren bir depresif ruh hali olarak tanımlanıyormuş. Genellikle hafif bir depresyon olarak adlandırılsa da etkileri kişisel ve sosyal yaşam üzerinde derin izler de bırakabiliyormuş. Bir kere yaşam kalitesini etkiliyor. Bireyin yaşamını gölgelerken umutlarını ve hayattan aldığı keyfi sinsi bir şekilde azaltıyormuş. Kişi kendini sürekli olarak yorgun, umutsuz ve değersiz hissedebilirmiş. Eğer böyleyseniz, böyle hisleriniz varsa siz de distimi olabilirsiniz. Bu hisler zamanla hayatın her alanına nüfuz ediyormuş bu arada ve sosyal ilişkilerimizi, iş yaşamımızı da etkileyebiliyormuş. Şimdi en belirgin özelliği düşük bir ruh hali ve keyifsizlik hissi. Bu durum günlük aktivitelerden zevk almayı zorlaştırıyor ve bireyin motivasyonunu ciddi şekilde düşürebiliyor. Peki nasıl başa çıkacağız? Küçük ama kararlı adımlarla. İlk adım durumun farkına varmak ve bununla yüzleşmeye cesaret etmek. Aynı zamanda kişi kendini sosyal etkinliklere katılmaya, sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmeye ve yeni ilgi alanları keşfetmeye de zorlamalı.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

günlük hayatımızdaki küçük bir detay. Yiyecekleri soğutma ve depolama şeklimiz yiyeceklerin güvenliğini sağlamak veya onları tüketim için güvensiz hale getirebilecek patojenlerin büyümesi arasındaki farkı yaratabilir arkadaşlar. Bu da tabii gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir. Yemeklerimizi mümkün olan en kısa sürede buzdolabına koymak bakterilerin çoğalmasını önlemenin en iyi yolu. Peki yemeği pişirdikten hemen sonra buzdolabına koymak doğru mu? Genellikle sıcak olan yiyecekleri buzdolabına koyma hatasına düşenlerimiz var aramızda muhtemelen. Bunun sizin ve aileniz için tehlikeli olabileceğini unutmayın. Dondurmanın ve soğutmanın amacı yiyeceklerin besin değerini kaybetmesini engellemek ve onları daha uzun süre taze ve kontaminasyondan uzak tutmak. İster dondurma, ister yeniden ısıtma, ister soğutma olsun dikkatli olmak en iyisi. Sıcak yiyecekleri veya sıcak sıvıları hemen buzdolabına koyarsak besin değerlerini kaybedebilir ve buzdolabımızın daha fazla çalışmasına da neden olabilir. Hafif sıcak yiyecekleri buzdolabına koymakta bir sakınca yok tabii ki. Ancak en azından oda sıcaklığına gelmesini de beklemeliyiz. Tabii tencereyi çıkarıp ısıtıp tekrar soğutup tencereyi tekrar buzdolabına koymak da yanlış. Yiyebileceğimiz kadar porsiyonu farklı bir tavaya ya da tencereye alarak pişirmekte fayda var. Gerisi yine buzdolabında kalsın, ısıtılıp tekrar dondurulmaması için.

sadece daha fazla yabancılaşmaya yol açıyor. Ama gerçek aşkın bir hata olmadığı arkadaşlar. Aşk aslında oldukça sabit. Aşk bizi aldatmıyor. Herhangi bir sebepten dolayı da yok olmuyor. Biz oluyoruz. Psikoterapide aşk konusunda kafa karışıklığı yaratan birçok şey var. Birçoğumuz aşkla duygusal ihtiyaçlarımızı bağdaştırıyoruz. Sevilmek istiyoruz, romantizm istiyoruz. Peki gerçekten seviyor muyuz? İşte asıl soru bu. Ben ne istersem ve bunu ne zaman yapmanı istersem o zaman yapacaksın. Her daim istediğim şey olmanı istiyorum. İhtiyaçlarımı karşılamalısın. Bunları senden istemem ya da nasıl yapacağını söylememem gerekir. Beni koşulsuz sevmen gerekir. Bu arada senin ihtiyaçlarını duymak istemiyorum. Hepimiz bir dereceye kadar bu söylenmemiş duyguları besliyoruz aslında kendi içimizde. Bu çağdaş ilişkilerin vebası. Narsizm aslında kendini sevmek değil. Kişinin kendi yaralarına, kendi kendinin içine sıkışıp kalması arkadaşlar. Sevgi gibi görünen bu tavırların peşinde aslında bir ego var. Sevgi sabır, ego dürtüseldir. Sevgi şefkattir, ego başkalarının kusurlarına hoşgörüsüzlüktür. Sevgi övünmez mesela, ego bir kupa karısı veya kocası ister. Sevgi mesela çıkarcı değildir, egonun ana hedefi kendi kendine haz vermektir. Şimdi bunlar sevginin en az çekici parçaları. İnsanlar genellikle aşkı nasıl bulacağının ve saklayacağının peşinde, nasıl yayacağının ya da vereceğinin değil. Bu şekilde aşkı boğuyoruz. Daha büyük bir deneyimi böylece sınırlandırıyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi?

0: tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyin de yepyeni bir haftaya başladık bir kez daha. Herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşçakalın.

0: 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hazırlandı.
1: Bir numaralı deliğin sona erdi. Sona erdi.

yer küfelik. Bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi. Dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar. Titanik battı, sen çek küreyi. Çek.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon: 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde, yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balımir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Bir sebebi var. Kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra geçemem senden, bana sorma ve kördüğüm gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikilem. Eyvallah'la biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Ortak bir hikaye, geri dönmemeyi. Şarkı çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinemeyen hataları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak öne çıkıyor. Şarkı bu hafta listemizde 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numaralı ikilemden Eyvallah dinledik. Şarkı bu hafta listemize girdi. Geldik 19 numaraya. Şarkı yazarlığını müziğinin merkezine alan Feride Hilal Akın, Rüzgar'ın Kızı'nda aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Love bombing'e kapılmayan, kendi dengini arayan ve kalbini değerli tutan bu kadın karakter, Akın'ın yaklaşık 2 aylık yazım sürecinde kendi yaşanmışlıklarından da izler taşıyor. Sözleri Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak'a, bestesi ise Feride Hilal Akın ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının prodüktörlüğünü ve düzenlemesini de tabii ki Ceceli yapmış.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Umur Doma, Uyku Yok dinledik. 17 numaradaysa Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Şarkı bu hafta listemizde 14 numarada. Ben...

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada blok 3'ten Son Bir Dans dinledik, şarkı yine en çok çaldıklarımızdan. 14 numaradaysa Enis Arıkan'dan Lafım Olur vardı. Geldik 13 numaraya. Demet Sağaroğlu ve Melis Fis işbirliğiyle Aşk Perisi bu hafta listemizde 13 numarada.

0: zeyburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta okul servis ücretleri belli oldu. Bayburt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında şehir içi okul servis araçlarında geçerli olacak raiç bedelleri açıkladı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından sunulan talep yazısını değerlendiren belediye meclisi, Eylül ayı oturumunda konuyu karara bağladı. Alınan 398 sayılı meclis kararıyla birlikte yeni dönem ücret tarifesi resmiyet kazandı. Açıklanan yeni düzenlemeye göre, il merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının uygulayacağı aylık ücretlerde geçen yıla oranla ortalama %22 artışa gidildi. Belirlenen fiyat tarifesi, şehir genelinde eğitim veren tüm resmi ve özel okullara öğrenci taşıyan servis şoförleri için bağlayıcı nitelik taşıyor. Başkan Memiş, Şingah Parkı ve saha çalışmalarını inceledi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, belediye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanı çalışmalarını yerinde denetledi. Şingah Mahallesi'nde yapımı süren ikinci etap park projesi alanını ziyaret eden Başkan Memiş, şantiye sahasında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Bayburtlu Enerji Üretim AŞ Müdürü Şahin Kızılaslan da katıldı. Saha ziyareti sırasında mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya gelen Memiş, projelerin aşamaları hakkında bilgi verdi. Erhan Kazel, CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. İstanbul Bahçelievler Belediye Meclisi üyesi ve Bayburtlu iş insanı Erhan Kazel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kazel, belediye meclis üyeliği görevini bundan sonra yeni parti saflarında sürdüreceğini açıkladı. Siyasi kariyerindeki bu kararı parti yönetimiyle yaşanan ilkesel görüş ayrılıkları gerekçesiyle aldığını belirtilen Kazel, resmi istifa dilekçesini belediye meclisi başkanlığına sundu. Çatıksu'da 4 kilometrelik su hattı hizmete açıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde il özel idaresi ve köy muhtarlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yeni hat sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen açılış programında dualar okunarak hatta ilk su akışı sağlandı. Yeni hat köyün su dağıtım şebekesine entegre edilerek kullanımına sunuldu. Düzenlenen törene mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda köy sakini katılım sağlandı. Bayburt'ta Fizik Tedavi Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta açılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi için çalışmalar sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivrim başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından hastanenin hizmet vereceği alanda inceleme gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde sağlık tesisinin mevcut durumu değerlendirilerek hizmete açılması kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi alanın iç bölümlerini gezerek çalışmaları yerinde takip etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde.
3: halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta Yalın Vardı Akşamüstü dinledik. Şarkı yine bu hafta bir basamak geriliyor. 11 numaradaysa Can Demir'den Gel Dedim Geldin dinledik. Geldik 10 numaraya. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde 10 numarada. Hadise bu şarkı için Ara Beni'nin yeri bende çok ayrı. Esat'la birlikte bestelediğimiz bu şarkıyı kaydederken birçok kalbe dokunacağını hep hissetmiştim. Bugün olanları görmek

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Sefo'dan Yine Seni Severdim dinledik. 8 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Şarkının hem hareketli hem slow versiyonunu radyolarda dinleyebilirsiniz. Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan Sıla albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te bu arada kamera karşısına geçmişti. 7 numaradayız. İrem Derici Kimi Özleyecek bu hafta listemizde 7 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umrum Dışı dinledik. 5 numarada ise Manifest'ten Toz Pembe vardı. Geldik 4 numaraya. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la rap müziğin sevilen ismi APO 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldiler. Kıyamam. Bu hafta listemiz

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik canım dinleyen. 3 numarada Derya Uludağ'dan Şımarık dinledik. Şarkı bu hafta bir basamak geriledi. 2 numarada ise iyi yükseliş yapan isim Sena Şener, Aşkından Ölmemeli vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişmiyor. Blok 3 Sebebi Yar bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek müzikle kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütleri hem asayişe tehdit eden hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılardır. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20.500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Türkiye'nin 21. büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomisi olmaya ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz dedi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama faaliyetleri için batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla Retro'da Ben Eylem bugün de sizlerle birlikteyim. Bugün 1996 yılına ait Ajda Pekkan'ın Eğlen Güzelim şarkısıyla başladık ve bir yıl sonraya 1997 ile devam edeceğiz. Ali Güven Yolcu diyor. Hoş geldiniz.

Bugün 14 Eylül, haftanın da ilk çalışma günündeyiz. Tarihteki en eğlenceli, en ilginç ve yok artık dedirten haberlere de bir bakalım. Yıl 1752. Britanya'da yaşayanlar bugün yataktan kalktıklarında hayatlarının şokunu yaşadılar. Çünkü İngiltere resmi olarak Julian takviminden Gregorian takvime geçiş yaptı. İşin eğlenceli kısmı ne derseniz, takvim bir gecede tam 11 gün ileri alındı. Yani 2 Eylül gecesi uyan İngilizler sabah 14 Eylül sabahını uyandılar. Herkesin tek bir gecede 11 yaş yaşlandığı o efsane gün bugündeyiz.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı da yenir.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

0: Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

İlhan Şeşen'den dinledik, gördüğüme sevindim sonrasında. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. 14 Eylül, yıl 1812. Büyük İmparator Napolyon Bonaparte ordularıyla Moskova'ya girdi. Ama ortada küçük bir sorun vardı. Şehir tamamen boşaltılmıştı. Koskoca Napolyon bomboş sokaklarda kendi kendine kimse yok mu diye seslenirken Rusların şehri ateşe vermesiyle neye uğradığını şaşırdı. Tarihin en büyük baskın basınındır hüsranlarından biri. Tam olarak bugün yaşanmıştı. Tarihte kalmaya devam ediyoruz. 1993 yılındayız. Ferda Anıl Yarkın Tanıma Beni diyor.

Kenan Doğulu 1994 yılından "Şarkılarım Sana Doğru" dedi. Bugün kapanış şarkımız Derin Özer'den "Bir Gülü Sevdim". Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: olsa bu gece ölüm sebebi.
1: Gözümle gördüm hayat benim. O bakışla yaşam sebebim. Yukarı bu kulunu hep denedi bu masa. Bu gece ölüm sebebim.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
6: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626.

0: Ekrem, Balcı Kardeşler Bayburt, Balcı Kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
2: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
3: Bayburt'ta okul servis ücretleri belli oldu. Bayburt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında şehir içi okul servis araçlarında geçerli olacak raiç bedelleri açıkladı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından sunulan talep yazısını değerlendiren Belediye Meclisi, Eylül ayı oturumunda konuyu karara bağladı. Alınan 398 sayılı meclis kararıyla birlikte yeni dönem ücret tarifesi resmiyet kazandı. Açıklanan yeni düzenlemeye göre, il merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının uygulayacağı aylık ücretlerde geçen yıla oranla ortalama %22 artışa gidildi. Belirlenen fiyat tarifesi, şehir genelinde eğitim veren tüm resmi ve özel okullara öğrenci taşıyan servis şoförleri için bağlayıcı nitelik taşıyor. Başkan Memiş, Şingah Parkı ve saha çalışmalarını inceledi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, belediye ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yürütülen altyapı, üst yapı ve sosyal donatı alanı çalışmalarını yerinde denetledi. Şingah Mahallesi'nde yapımı süren ikinci etap park projesi alanını ziyaret eden Başkan Memiş, şantiye sahasında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Bayburtlu Enerji Üretim AŞ Müdürü Şahin Kızılaslan da katıldı. Saha ziyareti sırasında mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya gelen Memiş, projelerin aşamaları hakkında bilgi verdi. Erhan Kazel, CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. İstanbul Bahçeli Evler Belediye Meclisi üyesi ve Bayburtlu iş insanı Erhan Kazel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Kazel, belediye meclis üyeliği görevini bundan sonra yeni parti saflarında sürdüreceğini açıkladı. Siyasi kariyerindeki bu kararı parti yönetimiyle yaşanan ilkesel görüş ayrılıkları gerekçesiyle aldığını belirtilen Kazel, resmi istifa dilekçesini belediye meclisi başkanlığına sundu. Çatıksu'da 4 kilometrelik su hattı hizmete açıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde İl Özel İdaresi ve Köy Muhtarlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan içme suyu isale hattı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yeni hat sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen açılış programında dualar okunarak hatta ilk su akışı sağlandı. Yeni hat köyün su dağıtım şebekesine entegre edilerek kullanımına sunuldu. Düzenlenen törene mülki idare amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda köy sakini katılım sağlandı. Bayburt'ta fizik tedavi hastanesinde çalışmalar sürüyor. Bayburt'ta açılması planlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi için çalışmalar sürdürülüyor. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Harun Sivrim başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından hastanenin hizmet vereceği alanda inceleme gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde sağlık tesisinin mevcut durumu değerlendirilerek hizmete açılması kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi alanın iç bölümlerini gezerek çalışmaları yerinde takip etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
2: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
4: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
5: 5 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
4: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
5: 4 numara.
7: Oldu böyle. Bana bir kez doğru söyle.
4: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
5: 3 numara.
8: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
4: Hadise Ara Beni 2 numarada.
5: 2 numara.
9: Deli.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Yattım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel deli.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Oltulu Aracılık. Oltulu Aracılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Aracılık. Oltulu Aracılık. Telefon 0531 915 6727.

Ünifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz ünifem.tr.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Alan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni seversin.

0: tane de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı.
1: Son, iki, üç. Onu gör.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Başın sonundaki o yıkık dökük bir yerde yoruldum esir kalbim kimse.

0: Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Az sonra sahneye çıkma sırası o efsane isimde. Kulaktan kalbe. Ünlü FM.

kulaktan kalbe, Uni FM.

0: Ya insan tamamdır, tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. E bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi aşk. Ya üzerime toprak gibi ıslak.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Az sonra sahneye çıkma sırası, o efsane isimde
1: Hünyefem sahnede.
0: Kulaktan kalbe Hünyefem.
2: Getir, saygı biri bir mutlulukla sunar.

0: Getir Saygı Biri bir mutlulukla sundu.
1: Bir mutluluk getir.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Kulaktan kalbe, Uni FM.

söylemezsin. İçimi yakan delip geçen ateş sensin. Onlar ne bilsin?

0: Düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101.

0: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim

Sensiz yazık yaşanmıyor, çaresiz. Ne bir arada ne de ayrı. Olmak imkansız, hiç sebepsiz.

ama yoksun. Belki bekleniyor ya da bekliyorsun. Pişmansın belki saklanıyorsun. Olsun yine de yoksun. Hey bu evin içi hep kış bitkileri. Bu sana son tepkilerim. Haydar Paşa garı eski biletleri yırt. Bu gece kanlı bileklerim. Hangi sona sevinir aşık? Her sona ayrı bir yük koyuyorsun. Acıları tüketince mi doyuyorsun? Koşamıyorum çok yoruyorsun. Ellerin kirli bir kibrit. Beni yakıyor.

0: Reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar, örtünsem kat kat yor.

Yalan olur. Ne söylesem yalan olur.